0: Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios.
2: Ayüz birde 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Torku Bana'da miniki kakaolu fındık kreması 199 lira.
0: Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores.
2: Ahora, 101'de haftanın yıldızları. Amin.